0: sini ada siapa? Yuk, Kak Ipe Dahlia. Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Deden Kipteng kali ini.
0: Langgamnya apa, Deden?
1: Ayo, iya, dari Leto, Bandaran Hati.
0: Digocin buat siapa?
1: Gocin buat ini semua yang ada di Pasar Baros.
0: Ucapannya?
1: Ucapannya selamat berjuang.
0: Udah, gitu aja?
1: Ya.
0: Makasih, Deden, Banteng Radio.
1: Banteng kali, anak-anak langgamnya kali, asik atuk rumah, kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
0: Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Manana, Tere.
0: Manana pengen apa?
2: Pengen Republik.
0: Republik yang mana?
2: Yang mana aja lah.
0: Di Gocin?
2: Gocin buat semua warga Italia aja sama Teh Riri.
0: Udah gitu aja?
2: Iya.
0: Makasih Mang Nana, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, anak enak lagamnya Dahlia, pemangku.